0: Çarbakir programasının iş günleri 6.30'dan 7.00'a çeyimizden. Cir toyunsa el toyunat.
1: Sizler bir hürmetli uygarmanlar, Obodo Çarbakir Uqturuzu mikrofonda Kadir Kalyeva. Kırgız Aktopozu yanı paralıdı katarına memleketlik katıl dönetti. Iskol oblusun sırt çaylosunda Kırgız Malçarbaşı için tarifi okuya Aktüstegü Kırgız Topozu, Kırgız Aktopozu tanışında yanı paralıdı katarı memleketlik katıl dönetti. Yanı paralıdı memleketlik katıl dönü buyurdu Kırgız Üskası'nın Nisliler Kabinetinin törağısının olmasarı Soğuruslara Azerbaycan'a kayrıştığı türünler cahaya ministeri Eri Sakamik kol koyup, bu çeşim ülkünün asıl tokumlar çarbasının ümitliği üzerine unuttuk genetikalı resultatı sakta olduğu manilü kademe kendine gelir. Kırgızak topuzu parodasının tüzüldü sosyalist emekli batı. Körüntü seleksiyonlar jana formlu kısmı taştığında takmatın engeci özgürsü belirlendi. Anın aktopozları seleksiyon bağıtındağı köp yıldır emgeli, canlı parodanın kalıplanışına çoğun salım koştu. Bu cesikendik, okuştuların seleksiyonerlerden, hadislerden, asıl tutum, çarbalarının cana mal bağışlarının biri gelişken, engeginin ciltiği olup sanalım. 2014-2026 yılları yürüzülden seleksiyonlar işlerden atıcasında yiğit doğu şartlarından gaylaşkan, Joğurku öndürümdü ülke iyi art üstegü topodun canı parodası tüzüldü. Elimizin döler, canı parodanın Joğurku öndürümdü ülkün kirübülü salmağının, töl alı kösötküşlerinin cana yaş malı saktanışının jakşı dengeli stasyıktadı. O sonunda ile Kırgızak topozu sapattı akşını cana tıbıtının ayrımlanır, tekst önerjaya için bağlı şekil zat olup sanalı. Yanı parodanın memleketlik katıldığın ötüşü ulutlu genetikalı resultatı sakpılığı, asıl tıkımlar çarabasını ümitirgü, birlik dolu aymaqtarının, turuptu önüksüne jana Kırgızstan'dan agro önerjai kompleksinin eksportlik ümitirgü genetikalı övülgü jaratı. Şubsamır jaylosunda Altağınadan geojem dayarda kıtır. Практикалык эксперименттер жүрүшүндө базалдар түйүнөн кыйылып, атайын техника менен майланып, кайра иштетилүүдө. Бул илимий тажрыйбалык долбоордун башкы максаты деградацияга учураган жайытты калыбына келтирүү, мал чарбачылыгын сапаттуу, коют менен камсыздоону жакшыртуу жана малчылардын кирешесин көбөйтүү. Суурустары Азербайжанга кайра иштетүүнү жайын министрлигине билдирүүлөрдү Борбор Азиянын айлана Körü ekologiyası boyunca ilimizin göğe borboru, Kıtay İlimler Akademiyası'ndan okumuştuları minin birgelikte yürüzlük yaptan emredildi. Kırmızı esip dövüldü olarak dolbor yürüp düşkatsa 230 bin tonlara şeyin Joğurku Sabatlar Altıgana Eğizindeki toyutu faydalanılığa mümkünsüzü. Son bu yıllarda Soğuzavur Ölüğünde Altıgana'yı da altıgan kinekli bakaldın ütü. Cir өсүшү жайыттардын аянтын кыскартып, мал жайылууга ылайыктуу жерлердин тартыкчылыгын жараткан. Бул маселеге бийлик 2016 жылы көңүл буруп, Жогорку Кеңеште атайын токтомду кабыл алынган. Өкмөт атайын программа негизинде Алтыгананын химиялык жана механикалык жол менен жоктуу үчүн эксперимент жүргүзүп көргөн. Улуттук илимдер академиясынын кызматкерлери Алтыгана жок кылынган жерлерди коко тиккен үндүү оторуу зыяндуу чөптөр басып кеткенин эскертишкен. Андан көрө базалды тамыры менен казып барып күнтөргө башка кең казылган жерлерге сел жүрүү коркунучу бар аймактарга отургузуу курулушка пайдалануу дары дармек өндүрүү жана шыпырды жасоо сунуштарын айтышкан. Биологтор Алтыгана жайыттын душман эмес тескерисинче аны коргой турган өсүмдүк экенин дагы далилдешкен. Mal çarbasına asıl tıkım statüsü verildi. Ötör yukarıda uçkaya kep olgun masalini unuttuğunda Suğuristar Ayı Çarbacana kareşte tümler cahı mesleğinin veterinariya mal çarbasını ünüktürüğü cahı çana toyut hızmatının asıl tıkım mal çarbası cahı çana toyut başkanamalarının başçası Mıhtiyet Kalandar yine meters geweest.
2: Мұртбек мырза, ең бірінші маяк өзім башатын, мау қырғыз ақтоқыл үшінде башатын, әсі өзі қатайын мамлекет қатудың өзіпеді, өзі? Ола, күшіндай саңыз,

Azerbaycan Üniversitesi'nde öğrencisinden, Manas Türk Üniversitesi'nden, Agrardım Üniversitesi'nden, Atölyeden, İstirlik'ten, Golub Batay Matrabası'nın kendisi yerine barış, Vakti'nin giydi bölümün giyin tığımının tanıştık. İngilizce bunlar da 2002-2003 yıldan beri Osol Ülümler Akademiyanın okumuş kullarımla birlikte giydi bölümün düzgünüştürü. Bu bizim popülasyada da bizim kırgız tozu parodalarının ayırmaçılıklarını biz anıttattırışkan Osol anıttağandın giyin tığımda bu aktoportun büyük artıklılığı bir bana sütündelemez анын ниетинде, анын деген кан айлануусундагы имагуа күндөрүндө

bunun kokunda son için iki topu saçalı gamiyetin bağıtırı saçalı gamiyetin arvasında 540 baştan yürüp alt topuzlarını bağlı kilit edecek. Bu kadar peynirli o son alandan bağıtırı

0: azabı bir gece, büyüğü akıllı kızları sıkılma, ak koydun günü de lazım tarafa, tutup günü de abi, belki sana yaşlı, bir türlü bu adamdan günün de abi sıkılma, ondan kılıçın hissetken de, büyüğü soğuk, soğuk derlerdi, toposlarının yaşlı, kafası, ak üstü bir kılıç alanlara
1: Ümit Bey, bu da ikinci meseleye kayrılsak, buna özünüz gibi karışıp ülke olup geldiniz. Sultan Mirza Aylosu'ndan kaldık ana, köp yıllardan beri de köp ocarat gelgende. Şunun bayağı ayantının cahilisi, şu cilden mal cahilisi mümkün bol ve kalandı, cahitlerin tar bıraktan da cahilisi söz oldu. Şu yerinde köp işte cesaldı, şu yönde mal var versiniz bütün dukanmanlarla.
0: Bugün de İlimler Akademiyası

veterinariya maddə başlığını sürücəyi içənə qoyub qurmaq dağda memorandumu asıl qoyulan. Memorandumun altağında oşu aldığına qarağına badalı vatan ayantıcılar da farklı olmaq dağında o yerde atayın eksperiment cürmüzük için bir hektar ayan bölgülük al bölgülük ölçen al yayıtlarda yaşı durmaq dağında altağına qarağına kesilip oldu kesil alınan altağına qarağınalar atayın maydalanıp ona koşumsa koyuşlar aralaştırılıp kilo almanın sürümünde atayın mallarına yanıldı.

Onları laboratuvar alanında bu türlü sınavı içindeyle kalıp malda gerektiği enerji, protein, biyolog,

0: geldiği ve aldığına para veren bir koyup paylandıran olmuştu. Handan bağlı suyuyla koyup öldürülen bu geçirip olur. Gün içinde yiyin kılın kötü atalım, yiyin kılınla. Şimdiden de koyup paylaşan bir oldu. Bu yüzden beni ülkü sadıklara ilerledi.
1: Şimdi ülkelerde aşağı siz ne bayağı başaramalıka cahit de tol kripet etti. Ne yüzü bizim ülkelerin aymağında şu soğusan bir öğrenden başka kaysayı mı tırıldığın altına üstünde gözleşe?
0: Yüzü İslam boyunca bir sağlı soğusunda dağı bir canı ağır bir rayon doldum koyu göyüm alıp çıkıyor benim bir programa işte çıkıyor da programada ülkelerde soğusan bir öğrenden de aldığına para veren Ақсу, Түк райондарында дағы Манал Құлақ деген

Arasının sonunda sizin ününüz olacaktan şu mal çarma tanmağın iştegendir ki, cahitlikte hizmet ettiğindir ki, kanday, şu başkanım olsun, yetekçi katarı, kalı dilekler de bitip gidiyor.

Darbe vergenimiz yine sizlerge otuz iki diken narlarının kısma taktığı ölüm menen sizler dağı sapattuğu torpa kalganlar mümkün sürümüzler var.

turistlere el çatacağına xayrıştık Önürcülə Mesterliğinin dirmeli mal çarılaşının ünlü Cahitkena Toy Kızmatının asıl tıkım mal çarıları Cahitkena Toy Başkarmalarının başçısı Mıhri Kalandar Minim Bolğun Barlaşoğa Orta Koşmalımızda Сырқан шарбегер программасы оқтырылды, даярдап, қолға алып шыққан қадыр Қалилов, Есен Тұрғатов.

0: bizim dilimiz, bizim perimiz içki organının düzgüsü. İçki organı taza adamdır. Beyde tunuk, yumdu, betinin beyni tırattı.
1: Demek teride payda olgun kaysi bir taktar deyiz ki, kaysi bir janagale siz aytatkan şu угридебиз бе, мезеткилер, мына булардын бардыгы ички органда, кайсы бир органда бир маселе бар экенин кабарлап турат турбайбы?
0: Такты ичинде,

0: Ülkümüz değiştiği kovuz. Asman Tregento olur. Dermetimiz ısıf köl. Tunuk su. Taza hava. Türk'ün kuş bayırlığan topoy. Gül çaynağan tala. Bu bizdin bağ jetkiz baylığımız. Mekendi süyü aylana çürüğü olgon mamleden baştalar. Al emi tazalık denize koğumdun tutuyor. Taştandı taştova. Tayyat tartuusuna ayar mamlelu. Kılımdar kuat bulgon, babalardan kalgan jaşılı alamdı korgo, ar birimizdin ıyık müddetke aylansın. Bu bizdin kelecek muğunga kaltırgan ulu umras. Taştandısız taza kuum muralı.
1: Birinci Maalmat Radyosu'nda saat sayın akırkı canlıktar. Ihçam, tak, ekitraptuğ malumat, düz efirde talkuular, orçunduğu okuya olgun cerden birinci radyonun kavarçıları sizlerde canlıktar minen kamsız kılar. Birinci Maalmat Radyosu. Bişkek'te saat 13. Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар, биринчи радио, ыкчам жана такмал.

İstanbul aeroportu özünün vaatluluğu, güçlü infrastrukturası cana eylül sapatı menen düğün ödögü aldıkı aeroportların Katarına girerin basa belgiler. Bu canı rekord aeroportuzdan globaldık transfer hub'ı Katarı

0: hocamlıkları.
1: Trump AKŞ менен İran'ın ortasında sülüşülürdün düşündüğünü ulana durganın jaryaladı. AKŞ'nın prezidenti Donald Trump İran'ın sülüşülür düşündüğünü, mündaç aytkanda bugün

0: Türkiye Ünlü Radyosun, birinci radyonun dolkundan okunuzlar.
1: В Бишкеке 16 часов.
2: Первое информационное радио.

Ukrayna cesetleri sınırtıcı çarşaf. Emi Azrallar özünün ölmesi azdığına bizge gel atacak. Ondan mesela bizde Yenler Akademiyası'nın üçüncü bölümünde Özbektör gelişip kadimde sıraşkan. Üçlerde uçunda grafen de mineral var. Bizge bilmeyizme, işletelim. Ce olmasa sapkıla, ce kandayın gücülük var. Biz Allah'ın işletelim.

sizler bir hürmetli uğurmanlar, Obodo Çarbeker Uhturuzu mikrofonda Kadir Kalilo. Kırgız Aktopozu canı parıldı Katar'da memleketlik katıl dönüttü. Iskol oblusun Sırçaylı olsunda Kırgız Malçarbaşı için tarifi okuya Aktüştevi Kırgız Topozu, Kırgız Aktopozu tavışında canı parıldı Katar'da memleketlik

0: Kasır kasar cengilikten kolda olur bol yatman eken hep uşunun natıcasında ne gibi şeyler taraftan yürüzülüp gelgen sandal sapatka degen programı kancalık dengesine dengeldi işe aşağıda aytalas.
1: Bizim analizimizin bir yerlerinde dağı yıldan yılda

Kazak Kazakistan'ın o memleket başçı çeki özünün demirgesinden cana cahitlerle cesemi çıkışı, yürüyen çıkışı masalesini götürdüler. Bu şu kançalı dengede yüzü baştığını kaytalasın. 2023 yılı.

0: Dünya Cüzdanı. Bir WhatsApp, bir WhatsApp da veriyoruz. Hayır, White House alırız.
1: Dünya Cüzdanı.
0: Dünya Cüzdanı geçer.
1: Reklama vergen sen.
0: Reklama verdiler. Bu şu Amerika'dan gelenler var. Arabiya'dan var. İsrail'den gelenler var. Rusya'dan gelenler var. Ondan tızılı olandan cakşı. Biz burada ayet edelim. Mesela dünya cüzdanı taraftan bizim

0: Onun arasında hınkıp çatatı. Badin kırılır ıslar bakımda ya.
1: Vardır. Bildir. Kulay aşkına çok emin edilir.
0: Maldın sana öyüdü.
1: Maldın sana
0: öyüdü. O da öyüstüyü. Koyganca. Çok baylarını öyle sana ait koyacağım bile olan ben. 10 bin boylular var mı?
1: 10 bin 5 bin boyları var. Mindep toposları da var.
0: Mindep
1: toposları var.
0: Cılkı cılkından kapçalar.
1: Cılkılardır.
0: 20 aylık öyle baylar
1: var. Var
0: mı?
1: Var.
0: Ne öyle mi
1: var? Arasında var.
0: Uybalası var mı sizlerde?
1: Uybalası var. Yok, topos kövür yok hazır. Baylarda topos kövür yok.
0: Topos sizinle giriş veriyor tabi.
1: Topos dediğin gibi seni al.
0: Yetin satı da
1: bu değil mi? Alayım bir ağıldığa çöp ver bir tanı. Kaytar bay.
0: Karmağına
1: onay cengül. Anı baydak bir de aşağı satı. Kövür yok. Girişe çakışma.
0: Rallova, cana sizdin aksakallardan içinen emne kılıp atasınlar desem biz işte atabız, çoğuluşka varıp gelip atabız diye ayıt atmayıştır. Çoğuluştan başka emne kılıp atasınlar, demilge götürüp ortaya çıkan aksakallar var mı siz kuluğularına? Atların atanızca, kança aksakal var o şöyle ayıldığın içinde? Mesela rayonun sentrinde kança aksakal, onunla kılalı deyip anlığa çıkıp tribüne açıp sözüyle öyle.
2: Peki, bana sarıklayı aksakalımız var. Buna men var, Korbülök Abdülhakiş'ten Arloku da Aksakalımız var. Ağır bir ayında var, ağır bir ayında. Hoşlar çoğulup duramaz. Sen bayağı sunuşun dili ver de vatasın. Ben bana bunu sattırsan hem sunuş dili ait atmayayım mı? Ne güzel, yanak bolman işleri de ait atam. Andan çıkardık gönül, bayağı özgürlük açıp bu kim Atatürk'ün ayından Koğumduk birikmesinizle birgileşmek görülen bu ilişkilerin çoğu. Oşol Tural'ın hem biz sizinle verin bu kızı ustabirin açılık ayıp koyundu otom.
0: Aydınız.
2: Sivili Avdel'de, Oşol Çongem'de, Ürtgön, İşçerada, bağırdık, Manasa Tavası'nın ölçülünde bağırdık, oyun zoğuktan başta birinden bir bağır gösütüldü. Bunda hiç etkik eden akı, bu köyden aşı Ürtgön, öyle bir çilekte yaşıyor kokuda nasında da öyle oyun zoktun bar gösterildi. Anan hem bana bir veki özür söyleşmek bir gelişmiş destek ana bundan nereden onda işler oluyor dostlar. Bu şu an ben kimle toluk kolda koşlatalım. Bu şunda işlerlerde. Ana ne gizgisi mi öt gönderle aitmadı. Dil meselesi bizde. Dil meselesi bu gene özü aytkanda je bar de yok konuşma meselesi çırdap gelgende. Çünkü dil bol bolsa mamaliket bolu
0: yoktur. Rahmat. Ne? Nasıl geldi? Öçümüzler bir sürü çıktır uyku aylası kadar. Ruhsat veriniz. Alo, selam olsun. Biz siz de otağız. Özünüzü tanıştırıp koyunuz birinci.
3: Tezire gaytan bir mesele naytayınca.
0: Atı jönünüzü aydınız. Ece, atı jönünüzü. Atı jönünüzü.
3: Zor kuşu bolgundu. Bir kız barıp alıp yoluk salınan kız eken enesin üyünün kualap çıkartıptır. Baykesimine muştaşıp, sotka verip, milisyalarda çakırıp, anam barıp gubernatorga jalıba jasap atıp, meni karabaysıñar, menin balam oorlu, men jalgız boymun dep, ушундай кыздарды ар бир айылда аксакалдар, сакалдуу апалар ушу тыйып ар бир айылга ар бир айылдын жоопкерчилигин алсаңар, алсак баарыбыз эле карылар деп ойлоп атам да, ошо кызда тыюу жок, ошо жерге барып алып энесинин үйүнөн кубалап мени карылар үйүнө жиберип атат деп эне сыйлап атат. Өзүнүн родная төрөгөн апасы кел, ал ошо оорлуу баласын чыштап коюп Казакстанда жүрүптүр, Түркияда жүрүптүр, келип алып анан тамды саткыла, мен баламды дарылатам, энесин болсо тетияка баргыла деп Токтогул районунан экен. Ушуну угуп алып ким эле жүрөгүм ооруду, ушуну тарбиялашыбыз керек баарыбыз. Ушуга көңүл бургулайт.
0: Жоопер болсуз.
2: Мен ошо кечээ күнү ошол жанагы немеден көрүп калдым бул ушул тууралуу. Анан мен деле өөм ушул кишиникиндей. Негизи баягы кызга 40 үйден тыюу деп коетпүз кыргыз. Башынан ушул таалим тарбияны ата эне деген жашынакай бериш керек. Себеби тарбияны башат үйдөн башталат. Мектепте бир 5 саат болсо калган иштин баары үйдө өткөрүлөт. Эми эмне кылабыз? Баягы эл болгондон кийин мындай айларда чыкпай койбойт экен. Өзгөчө азыркы мезгилде бираз кишилер ошо аша чаап аткандар болуп атат. Мен дагы таң каласың да ушу энесин үйдөн кууп чыгып мен кирем деген кыз баягы чыккан кыз чийден чыгар деп коюшат кыргыздар. Мына ошол немени колдонуш керек, ошол жерде аксакалдар чогул.
0: Туура айтасыз. Эки сөз ушул боюнча кыска.
4: Туура, ушул негизи ушул ката салтын насилистен алыстап кеткенибизге байланыштуу мына ушундай көйгөйлөр болуп атат. Ошон үчүн дагы рахмат сизге кайрылганыңызга. Ар бир тарбия башатында эме турат. Эне ошо кенедей кезинен баштап туура тарбия берсе бүгүнкү күндө ошондой көйгөй болбойт эле деп айтат элем.
0: Рахмат Урлан Атаевич, урматтуу коноктор, сиздерге рахмат. Эми сиздер элдин арасынан келдиңиздер.